mchezaji Scapelli ahesabu usu ahesabu usu ile kesi wewe ukiare sio fao majio fao majio tu ile kesi wewe akujifuru shai akujifuru pa kujifuru eh ile boys ya kadara ya jaji